wala hadu tad karama skartu jire jongal to doro mi gre jine karama korgol da si uyum bam bi si wurje den dum sad karek ne kan kara sero so gremi la tardi do bedim bi si dum dangan pa di marsi uje sarba karlo mas mar korgol kenu kar de rang data turum togwe gabriel de se bayrene de jo matorandu balum telum gayus komi audi merci lesi.

Lom gara biram yadam. Lom gara biram yadam. Dang yam ba. Madam farkan afinetru.